Sen ve ben Dila, sen ve ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Lila, burada ben gamlı bir şiirin uyaklarıyız.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer.

bulutlar parçaya Gün olur şafaklanır karanlıklar bin parça

duymak için ırmaklarda dolandım dağları duymak için bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun bir kuş çırpınan kalbi dudağımda bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun bahar gelmiş balam benim bahar gelmiş dayanmış dalda yaprak bebeği suda köpük uyanmış kuzulara özenmiş kızım benim körpe sesler dinlenmiş ay ışığında yanmış yavrucuğum onun için beyazmış

0: karbin parçaya Gün olur ufalanır karanlıklar bin parçaya
1: 98.5 2
2: triple O
1: FM

0: Bak hazırım bir ömür yanmaya.
1: Ninety-eight point five
2: two triple O FM.